0: Ya to demo.
1: Oh, demo to demo.
0: Demo ya.
1: Sorum jagırlı. Dorukta yitirlendik ki mutlu.
0: Sonum jan dorukta yitirlendik. Ya kab jemile sana kotila go demo. Ya demo.
1: Ya demo.